0: Radyo Moda 102.5 102.5
1: Gökhan kardeş.
2: Söyle gardiyan.
1: Neden ziyaretçin gelmiyor senin?
2: Gelmez tabii gardiyan. Kimsenin kalmadı ki.
1: Neden düştü peki bu kör uzundanlara?
2: Of, keşke de sormasaydın be gardiyan. Hani insan kendini bitirir ya. Ben kendimi bitirenlerdenim. İnsan cennetini seçer ya. Ben cehennemimi seçenlerdenim. Of, işte söyleyeyim de.

mayın yolu. Dört tarafın yılan dolu. Ayık ol, kendini koru. Yakacaklar, haberin yok. Ne dostun var ne akraban. Kimse sarmadı ki yaran. O Allah'ından başka herkes yalan. Tek başınasın, haberin yok. Yakacaklar, haberin yok. Yakacaklar, haberin yok. Haberin yok. Haberin yok.

şayet saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etmeden.

0: şimdi reklamlar.
1: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın?

benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar.

Bitti reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış

0: sütten tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Reklamları dinle.

Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveledi mi sanki bomba. Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendim. Gözüm olmaz tabii gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76. bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali.
1: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme.

0: adres Samsun Sinop yolu üzeri Galericiler sitesi yanı Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: frekansı yakala.
1: Aşk Aygel.
0: 102.5.
2: Aşk Aygel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Aygel.
0: 102.5.
2: Aşk Aygel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Aygel.
0: 102.5.
2: Aşk Aygel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Aygel.
0: 102.5.
2: Aşk Aygel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Aygel.
0: 102.5.
2: Aşk Aygel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte. Bafra'da gerçek köftenin adresi.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
0: Reklamları dinlediniz. Vay.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.

ayrılsak, unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklarda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adana'da borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada Mehmet Nuri Ağa, Aytekin Fil ve ailesine saldırdı. Baba ve oğlu hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kandilli Rasathanesi, İstanbul Adalar'da saat 16.8'den itibaren farklı büyüklüklerde peş peşe depremler kaydetti. En büyük sarsıntı 3.2 büyüklüğünde 11.4 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremler kısa aralıklarla sürdü. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünde siyasi ve toplumsal değişimi anlatan video yayımladı. Çalışmada çocuk büyürken Türkiye'nin ulaştırma, teknoloji, enerji ve altyapı yatırımları gibi önemli gelişmeleri gösterildi. Midye satan kişiyle bir şüpheli arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen midyecinin kız kardeşi bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli markette yakalanarak gözaltına alındı. Bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edilince mahallede giriş çıkışlar yasaklandı ve karantina uygulandı. Tarım Müdürlüğü ekipleri hastalığı önlemek için itlaf, filyasyon ve aşılama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında 20 Ağustos'ta saat 20, Dekaunos Algiris'te mücadele edecek, Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Beşiktaş, 1. Lig takımı Bodrum FK'dan genç kanat oyuncusu Pedro Brazo ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa'dan Hamburg ve Strasbourg'da oyuncuyla ilgileniyor. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da oynarken emeklilik sinyali vererek bu sezonun sonunda kariyerini noktalayabilir dedi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6907 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu batı kesimlerinde parçalı ve az bulutlu geçerken orta ve doğu bölgelerde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu bugün parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçirecek. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sinop bugün parçalı ve az bulutlu. Hafif yağmur beklentisi var. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya bugün parçalı ve az bulutlu. Akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan

0: yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun kavşağında hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18 0546 492 34 18 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76. Bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Borç alacak kavgası, bir kişinin husumette olduğu Aytekin Fil ile eşini vurup ardından çocuklarını da hedef almasıyla aile katliamına dönüştü. Baba ve oğul hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı, polis şüpheliyi arıyor. Kandilli Rasathanesi, İstanbul Adalar'da 16.08'den başlayarak peş peşe sarsıntılar kaydetti. En büyüğü 3.2 büyüklüğünde 11.4 kilometre derinlikteydi. Diğer depremler 1.2 ila 2.5 arasında değişti. Art arda yaşandı. Altyapı çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusuna zarar vererek yangına yol açtı. Alevler metrelerce yükseldi ve ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahaleyle yangını söndürdü. Çalışmalar arızanın giderilmesiyle devam etti. Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelen Ergazileri ve şehit yakınları eşit özlük hakları için 38 gündür Güven Park'ta oturma eylemi yaparken şehit anaları Kılıçdaroğlu'nun arabuluculuğuna tepki gösterdi. Yasin Akduman, restorasyon yaptığı iş yeri önündeki park halindeki aracın kaputunda 30 bin lira bulunan çantayı buldu. Sahibini bulamayınca durumu polise bildirerek parayı emniyet ekiplerine teslim etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında 20 Ağustos'ta saat 20 Dekaunos Algiris'te mücadele edecek. Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Beşiktaş, 1. Lig takımı Bodrum FK'dan genç kanat oyuncusu Pedro Brazo ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa'dan Hamburg ve Strasbourg'da oyuncuyla ilgileniyor. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da oynarken emeklilik sinyali vererek bu sezonun sonunda kariyerini noktalayabilir dedi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6907 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu batı kesimlerinde parçalı ve az bulutlu geçerken orta ve doğu bölgelerde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu bugün parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçirecek. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sinop bugün parçalı ve az bulutlu. Hafif yağmur beklentisi var. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya bugün parçalı ve az bulutlu. Akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: Işıltının en seçkin hali.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte, Bafra'da gerçek köftenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.

başvurum özümü belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve 31 kişiyle birlikte örgüt kurma, yönetme, dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına aldı. Baskınlarda şirketlere kayyum atandı, 349 sosyal medya hesabı engellendi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik pervasız saldırılarına tepki göstererek bölgesel barış ve istikrar için uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı. Türk askeri heyeti saldırılarda yoktu. Başakşehir'de drone destekli trafik denetiminde 229 araç ile 289 kişi sorgulanarak gürültü ve trafik ihlalleri yapan 43 araca toplam 248.688 lira ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 sonunda 86.092.000 olan nüfus, 2026'nın ilk 6 ayında 228.434 kişi artarak 1 Temmuz'da 86.320.602'ye yükseldi. Altyapı çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz hattına zarar verip yangına yol açtı. Alevler metrelerce yükselirken itfaiye ve doğalgaz ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü, çalışmalar yeniden başladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Galatasaray yeni sezonda orta saha problemini aşamıyor. Hugo Çupu ve Lemina beklentileri karşılayamazken Torreira'nın Fiorentina isteği sorun yarattı. Takım takviye planlıyor. Red Bull, Hollandalı pilot Max Verstappen'le 2030'a kadar sözleşme yeniledi. Verstappen, takımı ikinci ailesi gibi görüp 4 dünya şampiyonluğu kazandı. Barcelona, Dominik Livakovic ile bireysel şartlarda anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile görüşmeler devam ederken sarı lacivertliler 3 milyon euro bonservis bekliyor.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6901 lira 57 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu batı kesimlerinde parçalı ve az bulutlu geçerken orta ve doğu bölgelerde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu bugün parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçirecek. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sinop bugün parçalı ve az bulutlu, hafif yağmur beklentisi var. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya bugün parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na operasyon düzenleyen polis, Başkan Alparslan Kuytul ve eşi dahil 32 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt kurma, dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarıyla ilgili 49 adrese baskın yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sert şekilde eleştirerek pervasız saldırılara son verilmesini ve bölgesel barış ile istikrarın sağlanmasını talep etti. Başakşehir'de drone destekli denetimde 229 araç ve 289 kişi sorgulandı. Gürültü nedeniyle 43 araca 248.688 lira ceza yazılırken 3 araç trafikten men edildi. Polis gece sabit uygulama yaptı. Beyoğlu Fındıklı'da Tibir Kabataş, Bağcılar tramvay hattında sinyalizasyon arızası nedeniyle tramvay raydan çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlıca müdahale ederek yolcuları tahliye etti. Seferler kaza sonrası normale döndü. Türkiye'de kiralar son bir yılda %32 arttı. Doğu Karadeniz illerinde %35'lik kira artışı rekor kırdı. İstanbul %32,4 ile ikinci, en düşük artış Balıkesir ve Çanakkale'de gerçekleşti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Galatasaray yeni sezonda orta saha problemini aşamıyor. Hugo Çupu ve Lemina beklentileri karşılayamazken Torreira'nın Fiorentina isteği sorun yarattı. Takım takviye planlıyor. Red Bull, Hollandalı pilot Max Verstappen'le 2030'a kadar sözleşmeyi yeniledi. Verstappen, takımı ikinci ailesi gibi görüp 4 dünya şampiyonluğu kazandı. Barcelona, Dominik Livakovic ile bireysel şartlarda anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile görüşmeler devam ederken sarı lacivertliler 3 milyon euro bonservis bekliyor.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6896 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı kesimlerde hava parçalı ve az bulutlu olurken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Amasya çevresi, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın hava genellikle güneşli, en yüksek sıcaklık 29 derece. Ordu'da yarın hava çoğunlukla güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 27 derece. Sinop'ta yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 32 derece. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim

0: Işıltının en seçkin hali.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte, Bafra'da gerçek köftenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761. 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18 0546 492 34 18 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Reklamları dinlediniz.

Seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdanın. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var, hem de ömür boyu.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Adalar açıklarında 2 günde 117 mikrodeprem oldu. Kandilli Rasathanesi bu hareketliliğin aktif fay göstergesi olduğunu açıkladı. Jeoloji mühendisi Şükrü Ersoy panik yapmanın doğru olmadığını belirtti ve depremler dikkatle izleniyor. Teknofest Mavi Vatan etkinliği Gölcük Tersanesi'nde başladı. Türk donanmasının 37 platformu, yerli sistemler ve insansız araçlar sergilenirken SAT ve SAS komandoları özel gösteri yaptı. Bakan Yaşar Güler gençlere destek verdi. Esenyurt'ta drift atan ehliyetsiz sürücü yakalandı. Polis hem aracı hem sürücüyü tespit ederek toplam 220 bin lira ceza kesti. Ehliyetsiz sürücülere yönelik denetimler sıklaştırıldı ve caydırıcılığı artırıldı. Eğitim Sen, MEB'in 2026-2027 genelgesinin ideolojik eğitim hedeflediğini, öğretmen açığının kadrolu atamalarla çözülmesini, okulların bütçe ve personel ihtiyaçlarının kamusal kaynaklardan karşılanmasını istedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden ilişki vaadiyle erkekleri kandırıp para, cep telefonu gasp eden 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheliler tehdit ederek, darp ederek ve organize bir şekilde eylemlerini gerçekleştirdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinde %20'lik satış payı konusunda yapılan iddiaların yanlış olduğunu, sınırsız pay bulunduğunu belirtti. Barcelona, Joao Cancelo'yu bonservisiyle renklerine bağlayarak 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Portekizli futbolcu sağ ve sol bekte 65 maçta 6 gol kaydetti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak ve Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6.879 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı kesimlerde hava parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz ile Amasya çevresi, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın hava genellikle güneşli, en yüksek sıcaklık 29 derece. Ordu'da yarın hava çoğunlukla güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 27 derece. Sinop'ta yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 32 derece. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar. Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
5: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
4: Reklamları dinlediniz.

ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını.

Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir la ilahe illallah kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir Atilla İlhan ölür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ve reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolanlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ses ver. Ne olur ses ver.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
4: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76. bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum be.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte. Bafra'da gerçek köftenin adresi.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
4: Seni çok ama çok ama çok seviyorum.
3: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
4: Özledim kendini.
3: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
5: Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum.
4: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
5: Özledim teninin kokusunu özledim.
4: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenilir ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği.

0: frekansı yakala.
1: Aşk Ayge.
0: 102.5.
2: Aşk Ayge.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Ayge.
0: 102.5.
2: Aşk Ayge.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Ayge.
0: 102.5.
2: Aşk Ayge.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Ayge.
0: 102.5.
2: Aşk Ayge.
0: Rad-

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

yaman güneş doğar kaybolursun bayaman ay ışığı der durursun bayaman.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelin.

0: Frekansı yakala.
1: Aşk Ayge.
0: 102.5.
2: Aşk Ayge.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Ayge.
0: 102.5.
2: Aşk Ayge.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Ayge.
0: 102.5.
2: Aşk Ayge.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Ayge.
0: 102.5.
2: Aşk Ayge.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Ayge.
0: 102.5.
2: Aşk Ayge.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

Yargısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da

0: frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.